0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
8: Günün en sıcak, en taze durağı.
9: İproin istasi.
8: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
9: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
8: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
9: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
8: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
9: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.

0: DJ'lik ile
1: bağırma lan milletin içinde.
0: Müzik kervanı.
2: Ben sana ananı zorunda.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9, neydi o lan?
5: 8 abi.
4: Evet. 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1,
2: 1, burada, burada.
3: Çal oğlum, çal.

Günaydınlar efendim, merhabalar. Yine sizlerle birlikte karşınızdayız. Radyo Kral'da, Dinleyenler Kulübü'nde. Ben sabahların bülbülü, sabahların horozu. Önce horoz öğretiyor, sonra biz ötüyoruz. Günaydınlar efendim, canlar günaydın hepinize. Çok böyle ruhunuza, bedeninize, zihninize sıhhat, sağlık, bolluk diliyoruz. Yine bu güzel terne gününden, Trakya'dan, Garbı Trakya'dan, Batı Trakya'dan, Eskiçi'den hepinize bol tebessümlü bir hafta. Merhaba canlar, günaydınlar. Kalimera hep çayınıza bakalım. Good morning everyone, good and morgen. Söyleyeceğiz onları da acil. Huamenta, Finlandiya, Norveç, Çanakkale, Ankara, Polatlı, İzmir, Samsun, Fransa derken Amerika. Günaydınlar canlar. İmlere kalmış. Raif, Raif'im günaydın. Raif number one 752'de göndermiş mesaj. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşım Agam. Hayırlı haftalar diliyorum bütün dinleyicilere ve herkese. Ali Bey, Ali Dayı. Oo! Bre bre bre bre bre bre bre bre, neler geldi baş ağzımıza bre. Bir gün azıcık. Çattık belacıklar Ali. Hey Allah. Halam geldi. Aa, bu kadar erken beklemiyordum hala. Geleceğini bilseydim kahve falan söylerdik canım. İçerdik sabah kahvemizi. Halacığım günaydın. Ola kala poş bilgi sabada girek o. Endakşi. Yapma demiş, yapma. Ne yapacağım be? Gönderdim sana fotoğrafları, görmedim. Nasıl yapacağım? Ali Bey. Ekmekten yapma demekten. Vay bak isimlerim gelmiş. Vay bak menteleci isim. Hoş geldin. Günaydınlar bakalım iyisin. Bir hafta oldu görüşmedik. İsim. Ah be ya. Ah be ya. Yavuklum ne yapıyor? Yavuklum. Pazartesinin bereketi evinize yağsın. Müjde veren kuşlar pencerenize konsun. Günün ilk duası benden size olsun. Ne muradınız varsa gerçek olsun. Hayırlı sabahlar dilerim. Bekarlar inşallah en kısa zamanda evlensin. Amin inşallah. Amin. Ali Bey amin de. Hisin. Başla güne bizimle. Enerji gelsin. Hepimizi Allah gönlünüze göre versin. Amini büyük harflerle yazsana be Ali. Bre bre bre bre bre. Gör bak gör gör. Programdan sonra geliyorum Ali, hazırlan. Yavuklum da çok iyi. Sen benim yavuklumu nereden biliyorsun demiş Hüseyin İbrahim. Tövbe ben senin geceleyin 9 tane çalatladığın yerleri biliyorum be çocuğum. Canlı bir felaketsin Hisin. İnşallah iyisinizdir efendim hepiniz. Haberler var, Dünya Kupası var, spor haberleri var. Hava nasıl olacak, tarihte bugün neler olmuş? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda neler oldu, neler olmadı? Dünyadan haberler, güzel haberler var, orta haberler var, kötü haberler de var. Hafta sonunuz iyi miydi? Nasıl birazcık dinlenebildiniz mi, rahatladınız mı? Kendinizi sorguladınız mı? Kendinizle baş başa kaldınız mı? İşte bunların hepsinin konuşulacağı program, yine bedavası en çok olan program, AOX Xanti futbol takımımızın yine bir kombinesini, diğer kez bileti vereceğim yine bugün. Şimdiye kadar 3 tane vardım, daha 7 tane var elimde. Patronu bir sıkıştırırsam, biraz da birkaç tane forma falan da alırsak iyi olur. Ali Bey, çok selamlar Kurdasan'da, Aykan Agama'da, Gökhan Pile. Gökhan'ım fotoğrafımızı paylaştım, cuma günü gördün değil mi onu? Canım Gökhan'a benim. Günaydın kardeşim benim. Gökhan Pile, Beray, Ayber, Gökçeler, çocuklar günaydınlar size de. Lester Sao Berando. Bugün Hüseyinlerin günü galiba. Aliler ve Hüseyinler yazıyor. Hüseyin'im hoş geldin. Günaydın. Guten Morgen Mr. Sao Berando. Günaydınlar Aşım Agam. Herkese selamlar. Kolay gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Mr. Sao Berando Hüseyin. Size de hayırlı işler. Dankeschön. Alles Arbeit, ich liebe dich, das Wiest, wo bist du? Günaydınlar bayı bakamayın. Nerede boyayasın bayı isimlerin? Ben'e ne zaman geleceğim Ben'e? Bayramdan sonra dedi ama hangi bayram olduğunu söylemedi. 2027 mi 2028 mi o? Orada bir sıkıntı var. Dur bakalım yazsın şimdi.
Memleketin manzarasını çizeceğiz oraya, tamam mı? Çattık belacıklar Ali Bey. Vallahi o gönderdiğim fotoğrafların hepsi perfect bir kere söyleyeyim Murat. Acayip fotoğraflardı. Balıkları nereden tuttunuz bilmiyorum. Perfect, perfect. Balık zamanı açıldı tabii. La la la ilay. La la la la la ilay. Günaydın abi, ne yapıyorsun? Biraz bir şey diyeceğim sana. Biraz güzel şarkılar çal. Bu ara biraz lay lay lom. Lay lay lom yapıyorsun sanki. Ha, halat tavsiyesi, öpüyorum çok çok demiş halat. Lay lay lom, lay lay lom, lay lay lom derken Leylim'le İbrahim Tatlıses mi? Halacım, kalbinden öpüyorum seni, günaydınlar. Çok lay lay lom şarkılar çalıyorsun dedi hala. Sabah sabah güzel sözlerle başla. Bismillahirrahmanirrahim. Olur mu halacığım? Dinleyici hangi şarkı dinlemek isterse onu dinletmeye gayret gösteririz. Bulgaristan, günaydın Deli Orman. Şevket Veli, Kırcaali, Haskova, günaydınlar çocuklar. Kırşı Poli, Kirya Maria, Poli Poli Kalimera Saz.

0: şimdi gene, bak şimdi gene şikayet var, şikayet.
1: Hep seni konuşurum.
0: Alam yazmış ki yahu biraz arkadaş kalbimize dokun, kalbimize demiş. Biz mideye mi dokunuyoruz hala? He? İnce bağırsak karaciğere mi dokunuyoruz hala? Biz nereye dokunuyoruz hala? Hala benim programda kalbinize dokunmuyorsa çeker giderim. Ha? Ha? Kalbimize dokun diyor. Kalbinden öpüyorum seni Alacığım. Faganacı Yusuf.

Yusuf'um hoş geldin. Nasıl geçti hafta sonu, cumartesi, pazar? Yine işinizin başınızdasınız. Faganayı brozlamış Yusuf. Bir kere faganı brozladım, durmuyor. Günaydınlar Yusuf, Şükrü orada çalışan herkese. Hadi bakalım, iyi bir hafta olsun. Ateşle barut yan yana gelmezmiş. Geldiği zaman da eti püf olurmuş. Çattık belacıklara sabah sabah ağlamla. Bak şimdi, kalbimize dokun diyor. Sanat musikisi istiyor herhalde. Kahır mektubu Sezen Zeki Müren. Sabah sabah mı ya?

ne güzel yıllardı. 1990'lı yıllar. İşte eskimeyen şarkılardan bir tanesi. Sert Efeler'den geldi sabahın bu güzel saatlerinde. Günaydınlar Mesut'um, kaptanım, günaydın canım benim. Seni dinlemekteyiz. Tahsim abim de orada. Gözlükler 10.5 numara vallahi billahi. Size de kolay gelsin. Hava güzel, insanlar güzel, siz güzelsiniz. Allah gönlünüze göre versin. Mesut kaptanım maşallah.

Stuttgart günaydınlar. O kadar güzel yazmış ki Stuttgart. Okuyacağım birazdan. Recep, baş sonrası Recep Stuttgart. Günaydınlar Stuttgart. Guten Morgen. Senin Almancan da iyi Recep değil mi? İngilizce, Almanca, Urumca, efendim söyleyeyim, vücut dili.

seviyorum. Haşim Bey, ne kadar güzel şarkılar çalıyorsunuz bu sabah demişler. Hala duyurulur. Ya kalbimize dokunan şarkılar. Serkan Süleyman, günaydınlar, hayırlı haftalar abim diye mesajını iletmiş bize Serkan Süleyman. Teşekkürler Serkan'ım. Sana da. Haşim abi, bugün keyfin yerinde, ben de gidiyorum İran'a. Fagana'ya gaz alacağım demiş Yusuf. Daha öte git Yusuf. Ne işin var oğlum İran'da? Gaz bitti mi burada? Aa, bu ne be? Bu nasıl fotoğraf şimdi? Panayır maymunu gibi. Bak buraya bayağı. Ah bayağı. Garip meseleler bunlar, garip.

0: Yoldaş olan radyo.
1: Tenk tabancam günaydın bakalım bayan. Bugün traktörün üzerinden kadrolar geliyor, fotoğraflar. Ali Bey gönderdi, tek tabanca gönderdi. Eyvallah dayımın evladı, okuruz tabii canım, niye okumayalım? Günaydın dayıoğlu, bugün benim için çok defa kullanan sırıtma kelimesini ve sırıtma bir... Sırıtma birader. Kaç defa söyleyeyim mesela tek tabanca onu? Büyük kartalım benim. Kırşıpoli'ye, Kremari'ye, Kalimera. Tek tabanca UNESCO ve Greenpeace'ten çok selamım var. Sırıtma. Allah Allah. Orkan Agam hoş geldin. Fransa, Paris. Bonjour. Selamün aleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı güzel günler olsun inşallah. Agam saygılar demiş Orkan Agam. Çok teşekkür ederim agacım. Sağ olasın. Paris'e günaydınlar. Kalimera Paris. Paris. Je vais si on get que le dessus de Bitcoin et moi. Pardon. Paris, günaydınlar Orkan Agam, Durmuş Ali Agam, Servet Aga, kimler varsa orada. Agalar çok bende de bayağı hiç. Taylay, Gökhan'ım günaydınlar. Can your mirror close up? Gökhan sen İngilizce'yi de geliştirmişsin be çocuğum. Vallahi bile Gökhan Pile. Good morning Gökhan, how are you? How was weekend? Yazıyor adım. The other seaborne cookie tea. Tamam. Gökhan Pile. En büyük Beşiktaşlı o. O kartal.

Neyi başardı pek bilmiyorum. Garip meseleler tabii bunlar da. O iş bende, bana bırak. O pasimaratiye gidiyor elini kamilen mi? Oya Hanım hoş geldiniz. Yeftikiye naine opostin onireveste. Brey. Kız oya sen Yunanca biliyor musun? Yagapi oposti lahtarad. Το αύριο όπως το φαντάζεστε. Καλημέρα. Πω πω πω παιδί μου παλικάρι σήμερα. Yani Türkçesinde şöyle yapmış Oya Hanım, şöyle çevirmiş AI'den: mutluluk düşlediğiniz gibi, sevgi özlediğiniz gibi, yarınlar hayal ettiğiniz gibi olsun. Günaydınlar. İşte radyo kanalı dinleyicisi. Tebrikler. Almanca, Yunanca, İngilizce, Türkçe, Japonca, her dilden program yapıyoruz. Kesin bu yavuklunun İngilizcesi, Almancası var mı çocuğum? Hani yavuklular var da işte, yavuklular böyle. Teşekkürler Oya Hanım, sağ olasın. Aydın Lefteris. Kalimera Aydın. Bayit deliyorsun herhalde. Hafta oyunu. Evet. Günaydın Kalimera. Guten Morgen Haşim kardeşim. Aydın Lefteris de yabancı dil sayısını 5'e çıkardı bizim sayemizde. La la la la la la. Bugünden sonra. Bugün gelemez miyiz mesela Cengiz? Ben yine bugün ayarladım. Bugün gelebilme ihtimalimiz var mı? Mesela Cengiz bugün gelsek programdan sonra olur rahatlı değil mi? Başka zaman, başka günlerde pek zamanım yok da ondan. Cengiz Travel. Günaydınlar. Ne oldu bırak kızan? Dur bakayım şimdi. Ver. Şirinler'in o müziği nereden aklıma geldi be? Village Market, Selero Süpermarket'te kazançlı alışverişin çok uygun fiyatların yeni adresi. Cüzdanınızın dostu A'dan Z'ye, evinizin tüm ihtiyaçları tarladan sofranıza. Günlük, tazecik, mevsimlik, meyveler ve sebzeler. Her sabah, her gün. Stuttgart'a etimos. Ele palekarmış. Gracias, gracias. Onu unutma demiş. Ha unuttuk, kusura bakma. Bir akıl yaza mı kışa mı bayağı çattık belacıklara. Bah vallahi. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her demek damak tadına uygun lezzetler Village Market Selero'da. Aynı isimle Instagram'da da bulabilirsiniz. Çok çeşit tatlılar, günlük üretim, taze malzemelerle hazırlanmış her gün. Çok çeşit dondurmalar da var. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi. Selero Xanti, Village Market Selero'da. Yasin Gürkan abi program yapıyor mu bu sabah? Başladı mı? Adam tatilde bile çalışıyor yani. Sabahleyin program yapacağım dedi. Öğleden sonra dedi. Denizdeyim dedi. Çimler biliyor mu acaba o bayağı? Almış mı acaba cuma da onun yanına? Dur bakayım sonra bir ara arayayım Yasin ben onu. Village Market Selero. Günaydınlar. Sabah 7'de işlerinin başında arkadaşlar. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlerinize ve iş yerlerinize kadar servis de var. Tabii var. İşte... Hizmet dediğim böyle olmalı. Village Market Selero 694-516-4015. Ayrıca Village Market Selero'da rentekar, araba kiralama hizmetleri de var. Daha ne yapsın bu Village Market bayağı? Village Market Selero. Hayırlı işler, bol kazançlar. Village Market Selero'ya, bütün esnafımıza. Bizi nerede dinliyorsanız hepinize günaydınlar canlar. Gönül pencereniz açık olsun.

falan dikkat etmek lazım. Keneler çıkmış, kenelere dikkat diyor. Kene gördüm. Var mı alacım? Gördüğüm var mı alacım? Senin bak dün bahçeden eve getirmişim onu. Nasıl getirdin onu? Bağladın da mı getirdin onu? Bacaklarından mı bağladın bayağı? Nasıl getirdin onu bayağı? Çantaya mı koydun kızım? Bırak keneleri bahçede. Kene ilacı al sen, at bir kene ilacı. Havalar ısındıkça onlar çıkacak. Bir aralar bayağı başımıza dert olmuştu bu keneler falan. Evet, nasıl? Dünya Kupası'nı izliyorsunuz. Türkiye milli takımını izlediniz. Tek kale bir maç. Allah apoteleşme metrayı. Her zaman olduğu gibi. Tahammül edilemeyecek bazı noktalarda vardı. Spor spikeri falan değilim. Yorumcu hiç değilim. Sadece 46 senelik Beşiktaşlıyım. Dos yapana. Aaa maazallah. Kükürt at, kükürt. Bizim bahçede de uzun hayvanlar demiş Levent. Uzun hayvanlara dikkat. Ellemen hayvancıklar öldürme. Kükürt atın kaçıyorlar. Bir şeycik olmuyor. Nasıl? Esat geldi. Esat'ım. Guten Morgen. Günaydınlar. Kalimera. İyi yayınlar. Hayırlı bir hafta dileğiyle dayı. Selamlar, saygılar bizden. Güzel gün. Günü coşturması senden dayı. O iş bende be. Yapmışsın gene, bakıyorum İtalyan kahvesini. Oralarda da çok uzun hayvanlardan varmış. Dikkat etsin maazallah. Isırmasın da şişmesin bir tarafları. Çorap giysin öyle söyle. Cuma donunun altına çorap giysin denize giderken. Maazallah. Oraları buradan daha sıcak ya.

da bunu var var var çıkmışlar yılanlar keneler. Biraz dikkat edin. Dün bir kayıp vardı. Onun haberini alamadım şimdi. Bir bilginiz varsa bana bir yazabilir misiniz? Arabacı köyden yaşlı bir amcamız kaybolmuştu da. Nedim, günaydın. Dinliyorsan beni bir bilgilendir, ben de ona göre mikrofondan söyleyeyim. Eğer uygunsa tabii ki. Termoteknik şirketi Ender Mehmetoğlu bir yazsın bakayım. Senin hiç giydiğin var mı? Kısa kollu pantolon. Kısa kollu pantolon. Nasıl oluyor iş? Çin dükkanından mı alıyorsun onları? Nereden? Pazardan mı alacağız? Program yaparken mi giyiyorum diye soruyorsun. Canım, program yaparken gayet böyle güzel, edepli bir şekilde giyiniyoruz. Neşet Ertaş nasıl konserlerine giderken, halkla buluşurken gayet güzel giyiniyordu. Gömleği, kravatı, ceketi falan, ayakkabıları tabii öyle. Yani siz bizi görmüyorsunuz diye Ayşe canım, gayet kibar bir şekilde giyindik. Acı yeşil çok sevdiğim bir pantolon, güzel bir siyah tişört böyle. Terbiyeden geliyor canım, tabii. Termoteknik, mesaj gönderdim. Sesli mesaj, bir dinler misin onu? Ona göre yaz sonra bana. Kolay gelsin Metin, kolay gelsin çocuklar hepinize.

Çok çok günaydınlar, günaydın, kolay gelsin kralım Hasan Çarıkçı. Günaydınlar Hüseyin'im. Hasan Çarıkçı günaydın, sabahların krallarına, kraliçelerine, hanımefendilere, beyefendilere ve tabii ki çocuklara, okullar kapandı. Oh işte bu. Yesiftes, valla yesiftes. Yesiftes, kanada sağ olsun. Yap hareketini bakayım, yap hareketini. Hasan Çarıkçı, sen çarşamba günü gidiyor musun taş yüze? Var mı bir niyet program? Hala bulunamadı mı? Ciddi mi be? Efendim, Arabacıköy'den 92 yaşında bir Alzheimer hastası Hüseyin Mutuş abimiz dünden beri kayıp. Müsaadenizle onu bir aktarayım. Arabacıköy'den kendisi, 92 yaşında. Gören olursa lütfen yetkililere haber versin. Tabii canım, polise falan, Arabacıköy'de tanıyanlar falan varsa bir haber versinler. Onu sordum arkadaşlara, dünden beri bir gelişme var mı diye. İnşallah hayırlısıyla sağ salim buyurulur. Tamam, termoteknik, teşekkür ederim Ender'im, sağ olasın. Güneş Gold Kuyumculuk yeni sloganıyla yaza bomba gibi yine girdi. Güneş Gold yanınızda ve yarınızda. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya, eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Güneş Gold İskeçe'mizde biliyorsunuz. Mikhail Karoğlu 22 A'da. Artık Türkiye'ye de gitmenize pek fazla gerek yok. Yani Türkiye'deki çeşitler altın ve gümüş olarak Güneş Gold Kuyumculuk İskeçe'de. İskeçe'mizde kuyumculuk adına yepyeni bir güneş doğdu geçen sene biliyorsunuz. Harika işleriyle, çok çok çok çeşitleriyle Güneş Gold her zaman yanınızda, her zaman yarınınızda. Şaman'ım hoş geldin, günaydınlar kardeşim. Hayırlı işler diliyoruz Golden Glass'a da. Lay lay lay lay lay. Hüseyin Hacı Bedel günaydınlar. Hande. Hacı Bedellere günaydın olsun bakalım. Şaban Bey bugün buralarda mısınız? Yoksa siz de tatilde misiniz? Hadi iyi var bakayım bağda.

Nar tanesi, nur tanesi, sönmeyen ateş. Günaydınlar. Yoruldunuz tabii canım. Nasıl yorulmayacaksınız? Fotoğraflardan belli. Dedum dedum anladın. Günaydın canlar. Bugün yine bir tane Diyarkes kombine bilet vereceğim. İlerleyen saatlerde tabii ki. Yapmanız gereken sadece Radyo Kral'ı dinlemek.

akşam sabahı. Ben sana ne düşmanlık yaptım be Survivor? Ben zaten taş yüze gitmekten bıktım abi. Allah sabır versin Daskolazomuza. Sifu'ya ya oğlum yani taş yüze gitmek için sabırlı mı lazım? Öyle mi olmamız gerekiyor taş yüze gitmemiz için? Hasan Çarıkçı.

Orkan Akacığım, nereden aklına geldi bu Karadeniz türküsü şimdi? Türkünün ismi şöyle, Hülya Polat hanımefendi seslendiriyor. Ben niye evleneceğim? Hatta biz o hatayı yaptık da bitti o da. Ali Bey duyuyor musun? Karadeniz'e mi gidiyorsun da?

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

Kaçış olarak görülüyor da sonra pişman da oluyorlar gibi. Orhan Tuna, dün Servet kardeşimin kızının düğününe gidiyoruz. Oğlum direksiyonda bunu çalmaya başladı. Başladı gülmeye. Ben de dedim niye gülüyorsun? Dedi baba evlen diyorsun ya. Dedi bana ben niye evleneyim? Yaşım 22. Ben niye evleneyim dedi. Bizi güldürdü sağ olsun. Sağ olsun, var olsun, sağlıklı olsun. Orhan Aga sen de 22 yaşında kızana ne evlen demişim baya. Başını mı yakacaksın adamın baya? Ah bu Orhan Aga'cım baya. Ama Aga 22 yaşında ta dur bakalım baya. Arama diplomasını şimdi çıkarmış adam. Bir gezsin sağda solda, bir dünyayı gezsin, bir görsün. Bir de anlat yani bu olay. Yani bu evlilik nasıl bir şey? Ya, ilk senesi öp öpe, ikinci sene git öte, üçüncü sene... Ah ne, oğlanın ismi neydi Orhan Agacığım? Demek ki sen baskı kuruyorsun adama abi, yapma öyle ya. Evlen diyor, 22 yaşında. Aklı varsa 42'de başlasın bu işe. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Stinstaston Trelon'a... Stinstaston Trelon'un patronu Kayıp Mehmet Ali Birant abi. Hoş geldin, günaydın. Kalimera. Kayıp adam ya. Eskiden radyo madyo geliyordu arada. Gelirken çikolata, kurasan, amita mamita getiriyordu. Bayramdan beri yok adam. Yenge mi salmıyor acaba? İşler güçler mi var? Şeyme enişten mi salmıyor? Ben de bilmiyorum valla. Maçı birazdan analiz ederiz. Edelim abi, birazdan maçı analiz edelim. Warrior Plus, Star Plus işbirliği. Warrior Plus'ı tanıyacağım. Barış'ım günaydınlar. Bu neymiş böyle? Hadi ben de evleneyim, o furyaya karışayım deyip evleniyor millet. Sordun da söylemediler mi sanki diyor. Söylediler. Ama şimdi 22 yaşında, 23 yaşında bir çocuğun aklıyla 45 yaşında, 50 yaşında görmüş geçirmiş efendim tecrübeli. Rahmetli Friedrich Nietzsche'nin bir lafı geldi aklıma. Neyse. Öteki sefere gelince ne yapacağımızı biliyoruz artık. Hayırlısı diyelim.

Bra. Çattık belacıkları bra. Ey Allah'ım yarabbim. Birine gel dersin gelmez, birine gidin. Gelirken de kahve getir. Palikar mı? Agap, doş mu agapi mu apopse. Bu nasıl bir şarkı böyle ama Recep Akacığım? Bizim zamanların şarkıları bunlar. Kalk hadi kalk. Sabah olmuş. Saat olmuş 10.

Servet Agam, günaydınlar Servet Agacım. Selamünaleyküm Agam, hayırlı işler. Ben de bir parça isteyeyim. Bana da iki karı başka maçka maçka Karadeniz müziği. Ha, bana da iki karşılık maçka müzikleri, Karadeniz müzikleri rica etsem. Tabii ki çalıyoruz zaten. Karadeniz, İç Anadolu, Trakya. Ne yapacağı var bizde Agacım. Dayı da bizden. Biz Servet Agam da bizden. Trakyalı o da. Paris'e selamlar. Bonjour. Paris. Kimmiş o? Tamam. Efendim, Voroplast. Voroplast bakıyorum arkadaş, yemeğin işlem çıkıyor. Nasıl bir şey bu böyle? Allah'ım yarabbim. Efendim, plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır diyor Voroplast'ın sloganı. Plastiğin doğada yeri yok. Evet, o yüzden geri dönüşüm plastiklerle çalışıyor Voroplast. Ama hayatımızda yeri çok plastiğin. 17 senelik tecrübeleri var Barış kardeşimin. Dayanıklı hafif plastik sektöründe çalışıyorlar. Modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yepyeni yerinde. Oyunköy'ünde artık biliyoruz. Karasenet Marketi'nin hemen yanında. Siz değerli müşterilerini ağırlamaktan memnun olur. Çünkü Voroplast'ta artık perakende satışlar da başladı. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını da mağazamızda, Voroplast'ın büyük mağazasında, dükkanında bulabilirsiniz. Voroplast, Instagram'da Voroplast Cash and Carry. İstifade edin, takip edin. Fırsatları kaçırmayın. Yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler, tabureler yepyeni dizaynlarıyla, yepyeni dekorlarla geldi. Çeşitli boy ve renklerde yine sakslar var. Bunların hepsini, bütün ürünlerini Voroplast'ın dükkana gidip perakende olarak da satın alabilirsiniz. 2541-021-404 693-31-68-949 telefon numarası. E-mail göndermek istiyorsanız, işbirliği yapacaksınız. Sterk Kellas'la birlikte çalışıyor kendisi, Barış kardeşim. Efendim, fiyat soracaksınız. Bunların hepsini gerek Instagram'da Voroplast olarak, gerek e-mail olarak sterkellas@gmail.com'dan diyalog halinde olabilirsiniz. İsterseniz de telefon edebilirsiniz tabii ki. Voroplast'a hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz. Diyoruz. Üçüncü tekil şahıs mı, birinci çoğul şahıs mı? Hangisi oldu bu şimdi? Ben hayatta baskı yapmam. Arada takılırız öyle. Daha çok genç abisi. Oğlumun ismi Serkan. Heh. Serkan abisi daha var agam, daha var. Tabii ki hayatını biraz yaşasın. Hayırlısıyla inşallah. Evet. Şaka bir tarafa, hayırlısıyla zamanı gelince Serkan kardeşimi de düğün yaparken bizi de çağırırsın artık Orkan Agacım. Ya böyle Trakya'da kızanları falan çağırırsak yani memnun oluruz. Paris'te mi yapacağınız düğünü yoksa Samsun'da mı? Vezir Köprü? Çarşamba'da mı?

Günaydın Güneyt. Sana da günaydın, kolay gelsin. Günaydın Aşım. Rahmetli dedem derdi ki erken evlenmeyin dermiş. Rahmetli dedesi Güneyt'in öyle demiş. Peki erken evlenmeyin der ki kaç yaşında mesela? Şimdi eski insanlar biliyor ya bu işleri ondan. Ama eskiden öyle değilmiş. Yani eskiden 18, 19, 20 yaşında evleniyormuş insanlar. O dönemde canım. Mesela 30, 40 sene önce, 50 sene önce falan. Allah rahmet eylesin Güneyt dedene. Vardır bir bildiği herhalde, öyle söylediğine göre sana.

Recep Usta'cım ayarlayacağım ben o şarkıyı, tamam mı? Dur bakayım. Dos mu agapi mu apopse. Agapi mu apopse. Bu ne agapi refilesi mi? Eyvallah Orkan Agacım, sağ olasın. Kerem ve Alper'in milli takımda işleri yoktur. Ya adamlar 2 metre, sen Kerem'i forvet oynatıyorsun, olacak şey değil. Adamlar net futbol oynadı ama ya. Eskiden şey vardı, böyle bir teknik vardı. Şimdi apotelezma metreyi sonuç. Adamlar 3 tane kontratak yaptı Mehmet Ali Bülent abicim. 2 tanesi gol oldu zaten. Sen tek kale maç oynamışsın ne olur. Artı bir 90 daha dakika oynasan gene bir şey olmaz. Bir kere adamlar fiziken, senin dediğin gibi hepsi 2 metre boyda. Adamlar bir de savunma yaptılar. Münih duvarı gibi ya, Berlin duvarı gibi savunma yaptı adamlar. Teknik olarak, taktik olarak nereden değerlendireceğim ben de bilmiyorum Yusuf abi. Brah vallahi billahi ne bu be ya? Aa, fotoğraflara bak bak bak bak bak. Ne bu? Panayır maymunu gibi bak. Tövbe estağfurullah. Kahveler içilmedi galiba daha sabah sabah. Kendimize gelemiyoruz galiba daha. Emircan Hollanda, günaydın, hayırlı haftalar Aşım abim. Teşekkürler Emircan'ım, sağ olasın, size de kolay gelsin, iyi günler. Hollanda ne zaman geliyor Hollanda? Bu neymiş?

bu yazdıklarınızı okuyabilir miyim? Sarımsaksız mantı olur mu olmaz diyen dinleyicim. İlk önce bir müsaade isteyelim de ona göre okuyalım. Enteresan ve bir o kadar da güzel şeyler yazmış. Telekom züccaciyecimiz Seden ve Perihan. Sarımsak makinesi diyecektim. Sarımsak makinesi. Dünbaki'den sarımsak aldı, orada aklımda kalmış herhalde. Sarma makinesi efendim. 5 euro, sadece 5 euro sarma makinesi. Züccaciyecimiz Perihon'da, Seden ve Perihan'da. Seden Alkidiki'de kolay gelsin. La la la la la. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün Perihon'da. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, kendine özgü, farklı ve dikkat çekici ve her zaman ister modern, ister klasik züccaciye eşyaları Perihon'da. Dayanıklı, pratik, şık görünümlü, evinizi huzurlu ve güzel gösteren ürünler Perihon'da. Tiraz 3'te İskeçemiz'de. Perihon'un sahipleri Seden ve Perihan tüm müşterilerine keyifli ve bereketli bir yaz sezonu da diliyor. Bizimle birlikte çalışıyorlar. Yine teşekkür ederim. Sağ ol Perihan'a. Ve Seden'e tabii ki. Orla Yatospiti Perihon. 40 wattlık pervaneler sadece 20 euro. 90 wattlık pervaneler 37.90. Tostiere Lefki 15 euro. Aplostra Metalik sadece ve sadece 10.99. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santimlik büyük ve sadece 13 euro. Hepsi ve çok daha fazlası Perihon, Seden ve Perihan'da, Tiraz 3'te İskeçemiz'de. 25'ten önce kadınlar kalplerinin sesini dinliyor. O arada yapıyorlar zaten hatayı. 25'ten önce. Akıl başa gelince iş işten geçiyor. Ha. Aşure yer gibi mesela bu. Ama bildiğim bir şey de var. Kadınlar erkeksiz, erkekler de kadınsız yapamaz. Nerede okudun sen onu ya? Bu şey gibi yani demiş dinleyicim, ismini vermek istememiş. Tabii ki saygı duyuyoruz. Bu şey gibi, sarımsaksız mantı yemek gibi ya da sarımsaksız cacık yemek gibi. Yani sarımsaksız cacık mantı olur mu? Olmaz. Olmaz tabii. Çok ince edebiyat yapmış arkadaşımız burada.

Ayın 5'inde oradayız. Tatil zamanında Emircan Osman. Haziran'ın 5'i mi, Temmuz'un 5'i mi, Ağustos'un 5'i mi, Eylül'ün 5'i mi? Ayın 5'i demişsin, atmışsın mesajı. Emircan kardeşim, Emircan Osman. Hangi ayın 5'i be kardeşim, Kasım'ın mı? Ne de olsa İskeçe'den geçmiş bir antrenör Popovic 2020'de AOX'u yönetmiştir. Öyle mi? Bilmiyordum bak abi. 2020'de mi? 21'de mi? Popovic. Şimdi Avustralya milli takımının teknik direktörü Popovic. Adam valla zehir gibi ha. 3 kontra 2 gol hadi ye. Olacaksa böyle olacak. Fransa Paris'e gönderiyorum bu güzel Karadeniz türküsünü. Oradaki dayılar istedi. Kaçan onlar için çalıyorum.

0: Yalap Anlar Neferim'e sigar sigar saatler 10.30. Radyo Kral'dasınız. Dinleyenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Ha canım ciğerim benim. Evet öyle, öyle demek yani. Bir dinleyicim sormuş. Agapimun neydi? Türkçe aşkım mı aşık mıyım diye. İkisi beraber. Agapimun diyorsun yani mesela. Aşkım dermiş gibi. Ya da şey der, my love dersiniz. Çok sevdiğim gibilerinde mi? Hayırdır bugün aşk maşk evlilik mevlilik olayları? Dernek günü iyi gelmedi galiba.
1: Εγώ αγάπη μου για σένα. Και εσύ αγάπη μου για μένα.

Milayim oğlu günaydın. Güzel bir hafta olması dileğiyle günaydınlar. Saygıdeğer abicim agacım diye yazmış Milayim oğlu Ali. Vay vay vay vay vay. Canım ciğerim. Nasıl güzel bir video bu böyle be ya.

0: Що караш толкова бързо?
1: Батко, на Германията бяхме, оттам се връщаме автобаня. Меркендес взехме, както виждаш. И на жената нов пантелон му взех.
2: И злато, злато също. Да. Ама ще го продавам, че не ми харесва.
1: Ще ма свиняваш, обаче още не сме му свикнали, батко, на Меркендеса. Той тос направо да не го пипнеш. Бастър, копче, хулиган, гилди. Аум, аум. Алди, малди, няма тънман. Гюле, гюле.
3: Алди, малди, няма проблем. Ха, напреш. Ръджебо, ще сега не έχει кέφια μου φαίνεται. Καλά πέρασε από το κύριο, έτσι φαίνεται τουλάχιστον από εδώ, από τη Ξάνθη, έτσι. Κάτσε καλά. Ότι ηλεκτρικής, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων Ahmet Sami Usta. Sami Usta'cığım günaydın, hayırlı işler. Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyetiyle aracınızın bütün elektrik, çeyreğan işleri, batarya bakımı, servisi, LED lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mize, marş tamiri, kömürlerin değişimi, efendime söyleyeyim ve klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü, her türlü temizliği ve kontrolü yepyeni iki tane yeni klima makinesiyle bilgisayarlı böyle onlara böyle klimaları temizliyor, sıvılarını kontrol ediyor, bakımını yapıyor. Ahmet Sami Ustam'da ilk uçtu şoktöy şoktöy vürü terma benzinci alın bir dizinin yanında İskeçe'yi Kavala istikametinde doğru çıkarken hemen sağda zaten büyük bir tabelası da var. Elektrologos Haftaki Newton Ahmet Sami diye sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar çalışıyor dükkanında Sami Ustacığım. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman, profesyonel ustamız doğru adres çok çok uygun fiyatları ile oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram'da sam.electrician. Ve cep telefonunda 693-979-2743. Benim arabayı da getirin bir onun bir klimalarına bir bakalım ustam. Ahmet Sami Ustacığım, oto elektrikçisi. Kolay gelsin. Tostek YouTube Bobo. Hafta sonu harika geçti. Bobo'ya gitmişler demişler. Aşım radyoda söylüyor. Hoşaf var mı diye. Oğlum sen de hoşaf yapsana. Erik hoşaf yap, dut hoşaf yap, ne bileyim kızılcık hoşafı yap. Müşteri istiyorsa vereceksin. Gel kardeşim yani öyle. Aşk iyidir, kalbinin hala attığının kanıtıdır. Ama bugün aşk mesele hayırdır bu böyle be ya? Abi cumartesi, pazar ne yaptınız? İdman mı vardı, antrenman mı vardı, ne oldu? Sanki bütün dinleyici hem bir ağızdan sözleşmiş gibi bugün aşk meş meseleleri yok. Agapim bunlar falanlar filanlar. My love. Sana çok seviyorum, sen de bana seviyen mi gibilerini. Ne oluyoruz oğlum? Hay Allah bir yarabbim. Her an devran dönebilir, dikkat edin. Ole Agapi Vlapti. Öyle diyormuş eskiler. Doğru mu Faganacı Yusuf? Yusuf Agam bir şey anlamıyor. Valla Mısır tarlalarının içinden bile kazıyor. Buraya bak be ya. Dobro utro abim. İyi, enerjik, güzel bir hafta olması dileğiyle. Güvenim, günaydınlar sana da canım. Her şey yolunda değil mi? İyisin, hoşsun. Baba da efendim hafta sonu harikaydı. Yine siparişlerinize göre oğlak kuzular çevirmeler, mangalda ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış pilişle birlikte Tosteki Tu Bobo Seyden İdris Dünya Kupası'na ayrı bir hazırlandı. Siparişlerinize göre her şeyi pişiriyor pazartesileri hariç. Mangal başı lezzetlerde ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşitli içecekler ve geniş menüsüyle Tosteki Tu Bobo Seyden İdris Bekirli'de, Peliketi'de efendim. Adres de Peliketi Rodopis Bekirli olarak geçiyor. Instagram'da Tosteki Tu Bobo. Cep telefonu 25-34-031-202 698-75-96-105. Yepyeni ciğer şiş var menüde. Onu da bir deneyin. Mangalın kokusu, etin dokusu. Müşteri memnuniyetine ve siparişlere göre kokoreçler, oğlak kuzu ve çevirmeler. Hepsi Seyden İdris Ustam ile birlikte temiz, sıcak, taze, duman üstünde lezzetler. uygun fiyatlarıyla Bekir'le de Tosteki Tu Bobo.

Baba Yusuf demiş ki abi bu benim işim, her yerde kazarım. Maazallah seni uzaya çıkarsalar orada da kazacağım Faganalan Yusuf. Şaşkın Yusuf Beşiktaşlı. Bir gün Bob'un dükkanına gideriz, orada da kazarız. Yani Bob'un dükkanını niye kazacağız durup dururken, şimdi onu anlamadım. Hem yer içeriz hem çalışırız. Bak şimdi gene. Ahmet günaydın. Hayırdır bu sabah aşk meş? Bilmiyorum oğlum ben de. Yani inan ben de bir anlam veremedim. Yani dinleyici aşka gelmiş derler ya. Aynen öyle. Palikar mu? Ego mia zoi etsime. Sondanya agapi ke hara. Bravo Recep Ustacığım. Et. Ve poli agapi. Filake pola.

0: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Ve kıymetli dostum Yasin Hocam.

O güzel bir dua göndermiş. Bu ternek duası abi dedi. Allah Allah, Allah Allah. Rabbim bu güzel ternek gününde kellere saç. Fanatiğe maç, züğürde para. İş size iş, diş size diş. Olmayana çocuk, hüşyene gocuk. Kolaya buz, rakıya yemeğe tuz. Nazara koca, evde kalmışlara koca nasip etsin amin inşallah demiş. Yasin hocam Avrupa'dan yazmış bize. Şapur şupur, hayırdır oğlum bu sabah ya? Şapur şupur bugün. Dinleyici bugün harika. Demek ki ya öyle şimdi Esat. Sen sabahtan beri belki dinleyemedin. Sabahtan beri bir aşk, bir meşk, bir evlilik muhabbeti aldı gidiyor şimdi. Dur bakalım. Danke ver. Danke schön. Efendim ajanslara düşmüş bu yeni haber. Mehmet Ali Birant abim bizlerle paylaştı. Ve ABD İran arasında ateşkes anlaşması sağlanmış. Hürmüz Boğazı'nın hiçbir geçiş ücreti veya engel olmadan açılmasına ve bununla eş zamanlı olarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasına karar verildi. Resmi imza töreni 19 Haziran'da 2026 İskenderun

Çorumlu Ömer, günaydınlar Ömer'im. İngiltere, günaydınlar. İngiltere bu sabah gelmedi. Sezer Bey İstanbul'dan döndü mü dönmedi mi meçhul orası, bilinmiyor tabii ki. Ömer yazmadı İngiltere'den. Bizim Karabela Zargana Ninja Hüseyin Bandera, o da yazmadı. İngiltere uyuyor galiba daha bu sabah. Hop.

0: Sayı Esat, sen de dağlara, Balkanlara bir yere gitmiştin. İsviçre mi orası? İsveç dağları mı? Alpler mi?
1: Neredesin lan sen?
0: Ne bileyim dayı, neredeyiz? Bugün kaybız yani. Aklımızın içinde kaybolduk bugün ya. Hiç sorma.

Harbi Esat nereye gitti ya? Gerçekten çok güzel şeylermiş. Dağları seven biri olarak mükemmel dağlardı. Almanya'da mıydı o dağlar? İsveç, İsviçre mi? Alp dağlarına mı çıktın badayı? Ne yaptın? Anlat bakalım azıcık bayağı. Bağlan bakalım canlı yayına. Yediklerini içtiklerini senin olsun. Gördüklerini anlat. Tabii canım. Elimi tutup götürmez mi bara? Gel çıkartayım seni bakayım Esat'ım canlı yayına. Baktım içi buz dolu. Efendim sizin stüdyoda imzalar atılacak. Öyle karar vermişler. Git tatlı bir şeyler al, ikram edersin onlara. Yani İran ve Amerika tarafı yarın. Hayır yarın değil, 19 Haziran'da mı? Ne zamandı? Barış anlaşması İskeçe'de imzalanacak. Sonra duymadım. Efendim haberim yoktu demeyesin Yusuf. Alev Hanım günaydın, hoş geldiniz. Alev Molla günaydınlar. Yasemin Çoban günaydınlar. Gülşah Hanım Kalamata günaydın.

0: Hiç sorma Sezer, döndü mü bilmiyorum vallahi İstanbul'dan. En son konuştuğumuzda teyyaredeydi. Orada mesajlaştık teyyarenin üstünden. Şimdi de İniyez'de de İstanbul hava sahasında kapat dayı dedi. Ört dedi telefonu. Örttüm ben de o zaman da beri ses tınmadı yani. O zaman da beri tınmadı. Çattık belacıklara bugün. Ah, ah.
1: Hiç böyle olmamıştım uzun zamandır. Telefonum çaldı, arayan babamdı.
2: Neredesin lan sen?
1: Buradayım baba.
2: Evin yok mu senin? Gelme.

Esad'ım canım ciğerim benim, bak sen bir dinleyicim diyor ki sen Esad'ı çıkar canlı yayına, yazın araba iki gün senin dedi. Niye çıkmasın Esad canlı yayına ya? Çıkar tabii ki. Ama çalışıyorsa onu bilemem. Ya hocam çalışıyordur belki arkadaş, o yüzden çıkamayabilir. Niye böyle büyük bir iddiaya girdin ki? İki gün alırım arabanı yanınıza, alırım anahtarlarını ha. Lay lay lay lay. Radyo Kral'ın güzel dinleyicileri, Allah yüreğinizde ne varsa hayatınıza da onu yansıtsın. Saydolu Günay. Günayım, günaydınlar. Hem inşaat, hem ev, hem tarla, bahçe, çit malzemeleri, efendim seracılık ile ve bu işlerde kullanılacak sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar, hepsi Günay kardeşimizde. Saydolu Günay'da 15 kilogramlık ekolojik boyalarda sadece 35 euro. Panagi Çaldari 124 İskeçemizde Saydolu Günay. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar dükkan açık. Dükkana giriyorsunuz, dükkan sizin. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. For all kinds of work. Panagi Çaldari 124'te www.ergeliya.huramata.gr. Instagram'da da Saydolu Günay olarak takip edebilirsiniz Günay kardeşimi. Her çeşit boyalar, perakrom boyalar ve 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro. Saydolu Günay'dan Kat markasının bütün ürünleri var, makineler var, diğer makineler var. Yedek parçalarıyla birlikte Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, plakaki, fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, en küçüğünden en büyüğüne kadar. En miçkodan en gulamaya kadar. Gulama, gulama, gulama, gulama en büyüğü.

gördün bak hocam. Dayı şimdi arbayt çalışıyorum valla, çıkardım yayına seve seve, gerçekten bu hafta sabahçıyım demiş. Hangi dağlara çıktığını yazmadın, merak ettim gerçekten. Hala kar falan vardı, böyle yüksek yüksek dağlarda yaşadım.

Vallahi öyleydi. Gerçekten çok beğendim ya. Esat, dağlar harikaydı dayı. İsviçre'de 2400 metreye kadar çıktık. Çıktık 2500 metreye sonra inemedik yazmış Esat. Hayır be. Mükemmel bir manzara, çok güzel bir coğrafyaymış. Tebrik ederim seni Esat. Esat'ta yürüyüş vardı ama sabahtan çok soğuktu. 7-8 derece. Soğuktan dolayı yürüyüşü bıraktık. Arabayla devam ettik. Harika yerler. Sana yakın buraları değil mi Esat? Gerçekten mükemmel ya. Şu manzara, şu coğrafya aynı bizim memleketteki gibi. Dağlar, akarsular, nehirler. Dağların başı ta bulutlara kadar dayanmış ha. Nadir Agacım hoş geldin. Günaydın agam. Nasılsın? Yine döktürüyorsun demiş. Nadir agam Almanya. Özledik mi dayı seni? Sen de bayağı zamandan beri yazmadın. Sesin soluğun çıkmadı Nadir abim.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Normal vücudu 90-60-90. www.bomba.com.
2: Bakın yavaş yavaş açın tabu radyo. Never walk alone. Hey, one of the best and greatest song and music of all time. Kral Radyo'da sizlerle birlikte dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Günaydınlar canlar. Ormanda kötü veya iyi yoktur. Güçlü ve zayıf vardır. Koyunun ahlaklı olması kurdun pek fikrini değiştirmez. Hareket yaptı. Şok. Bu Balkanlar, burası bir zamanlar James Bond'un Bond filminin çekildiği yer. Hani otobüsle geçiyor oradan. Gördün Esat. Harika yerler gezmişsin. Vallahi böyle gezin, görün vaktiniz oldukça. Takavide çıktırayım, pek vaktiniz olmayacak. Bre bre bre bre bre bre bre bre. Keşke takavide çıkmasaydım diyeceğiniz. Ali Bey.

Dünyanın merkezine hoş geldiniz. Radyo Kral'da. Dünya Kupası heyecanı 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Pazartesi E grubunda fil dişi sahili Ekvador'la karşılaşacak. İsveç Tunus'la oynuyor. İspanya Yeşil Burun Adaları. Haydi gene. Akşam Almanların 7 tane attığı ülke Çuçun. Neresiydi be Yasin? Yetişme çocuğum. İspanya Yeşil Burun Adaları nerede ya? Allah'ım, dünyada ne çok bilmediğimiz yer varmış. Biz bir Kızılcaköy'e gittik, Yenice'ye gittik, bir de Hırsupoli, Keramoti'ye gittik. Meğersem Yeşil Burun Adaları varmış dünyada, baksanıza be ya. Bak azıcık, bak buraya be. Bre. Ve son olarak Belçika-Mısır saat 10'da başlayacak. Yine maçlar harika maçlar oluyor. Japonları çok beğendim çocuklar vallahi. Ya o kadar yani disiplinli, o kadar saygılı insanlar ki. Şimdi şey olarak söylemiyorum. Avustralya takımı 2 metre ve üzerindeydi. Akşam da bakıyorum şimdi. Japonlar da fazla böyle boy olarak yani ırk olarak yüksek insanlar değildi Yasin, ama o kadar güzel futbol oynadılar ki, özellikle teknik direktörlerin o kravatıyla, beyaz gömleği ve yeleğiyle maçta notlar alması, maçı izlemesi, sakin tavırları. Çok disiplinli insanlar bu Japonlar ya. Bunların Allah'ı var mı ya? Allah'ınız var mı? Gerçekten de disiplinli ve disiplinli bir şekilde oynadılar. 2-2 de berabere kaldılar. Güzel güzel, beklediğimin üzerinde güzel maçlar oluyor tabii ki de. Yani şey önemli, kendine güven önemli değil mi? Ha, İsveç oynamış sabah karşı. Tamam. 5'te oynamış. Tamam oğlum, ben saatlere bakmadım ya burada. O zaman İspanya Yeşil Burun ve Mısır, Belçika Mısır maçları var bugün. Bomba gibisiniz, yine terne gününe harika başladık sizlerle birlikte. Bal yanaklar, gir de bir bak daha neleri var. 90-60-90 bu terne gününden, pazartesi gününüz pozitif ve verimli başlasın. İşiniz rast gelsin, şansınız bol olsun, çok para kazanın, neşeli capcanlı olsun. Allah yüreğinizde ne varsa hayatınıza da onu yansıtsın inşallah. Yeni gününüz, yeni haftanız hayırlı uğurlu olsun efendim. Hadi bakalım, Sabahattin Ali'nin dediği gibi hepinize içinizdeki iyilik kadar iyilik dileriz. Kral Radyo'dasınız.

Yeşilburun Cumhuriyeti Orta Atlas Okyanusu'nda Senegal ve Moritanya açıklarında bulunan bir Afrika ülkesi. 10 tane volkanik adadan oluşuyormuş. 8 adacıkta oluşan bir takım ada olan ülkenin yüz ölçümü 4033 kilometre kare. Seres kadar. Kastoria kadar bir şey herhalde. 550 bin nüfuslu ve bu da Portekiz sömürgesiymiş bir zamanlar. Avrupalılar bir zamanlar çok sömürgeciydi ya abi. Afrika'daki bütün elmasları, değerli madenleri hepsini çıkartıp Batı Avrupa'ya getirdiler. Akıllarını da kullandılar tabii. Ondan sonra Batı Avrupa aldı yürüdü gitti. İkinci Dünya Savaşı sanayi devriminden sonra çok zengin oldular. Ama

Hiç tınma, hiç tınma. Bana da kimse bir şey söyle. Coşkun Kaya, günaydın. Daha bu hayatta programdayız. Siz ne yapıyorsunuz bakalım?

değişemez. Siz neredesiniz bakalım? Nerede çalışıyorsunuz? Bu soru ya, bugün cevap vermesem olur mu? Sen niye nokta nokta din? Vay vay vay. Kimse bir şey demedi bana.

5-1. Oo, İsveç 5-1 mi yenmiş? Fil dişi de 1-0 bitmiş maç. İsveç Tunus'u 5-1 yeniyor. Fil dişi Ekvator'u 1-0'la geçmiş. İspanya Yeşil Burun Adaları. Yeşil Burun Adaları İspanya'ya 6 tane atar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

Oo, Ali Bey. Tomofile binmişsiniz. Hayırdır, istikamet ne tarafa? Bene geleceksen kahve getir. Bene gelmeyeceksen gene kahve getir. Adam diyecek işim gücüm yok, şimdi seninle mi uğraşacağım ya? Mücevher Atkuyumculuk Sinan Pırlanta'yı tanıtacağız tabii ki. Por Yusuf. Aku aku tragudi. Hayır bu değildi ama bu değildi. Yok yok bu değil. Termoteknik şirketi bu şarkı mıydı ya? Ya tut oradan bir kahve getir işte böyle. Az şekerli, şey orta, az buzlu olsun. Anladın sen onu. İnsanın böyle dostları olacak, soruyor. Nasıl kahve içersin diyor dayı diyor. Ali Bey sağ olasın. Düğününde şarkıları ben söyleyeceğim Ali. Ben söyleyeceğim düğününde şarkıları.

Orhan Agan da çok beğenmiş. Gerçekten bizim Survivor'ın gönderdiği şey, o güzel sözü. Harika bir deyim. Hakikaten boş insanlardan uzak durmak lazım ve selam demiş. Nasıl anlayacağız Orhan Aga insanların, karşımızdaki insanların boş mu dolu mu olduğunu? Hani eskilerin tabiriyle insanı giyinişine göre ağırlarlar, bilgi birikimine, konuşmasına göre de uğurlarlar diyordu ya. Öyle mi anlayacağız aga?

Orhan Ağam çok güzel bir tespitte bulunmuş Fransa'dan. Diyor ki yok. Hani ben sordum nasıl anlarız diye boş insanları. Yok, onlar her haliyle, konumlarıyla, hareketleriyle kendilerini gösteriyorlar Ağam. Boş insan boştur demiş. Doldurabilir mi kendini boş insan? Kendini yetiştirebilir mi? İsviçre'den bir haber geldi. İsviçre'de seçmenler ülkenin nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören bir öneriyi reddetmiş. Demiş ki İsviçre halkı, bizi bırakın, üreyeceğiz biz, üreyeceğiz. Hem yürüyeceğiz hem üreyeceğiz. Nasıl yani, 10 milyonda sabit kalacaktı? Bu haberi okumuştum, hatırladım şimdi Mehmet Ali Birant abi. Henüz tüm oylar sayılmadı, ancak mevcut eğilim katılımcıların %55'inin aleyhte, %45'inin de lehte oy kullandığını gösteriyor. İsviçre halkı demiş ki 10 milyon bizi kurtarmaz, bu gidişle Trakya'dan bize insan gönderin, tamam mı? Gelsin Trakya'dan insan, gör bak 5 senede 20 milyona olur. Olur, oho, oho. Çok rahat. Temiz hava var bir kere İsviçre'de, ondan ötürü. 10 milyon. Ne bu ya 10 milyon? Üreyemiyor mu bunlar? Yürüyemiyor mu? Üreyemiyor. Anlamadık. Çattık belacıklara. Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun, dinlemeyen de olacıklarına kavuşsun. Bulgaristan Deli Orman. Çok harika bir yer. Deli Orman. Adından şanlanan o dönemlerde çok böyle aşırı derecede ağaçlar ve çok büyük ağaçlar varmış. Asırlık ağaçlar. Bulgaristan'ın o bölgesi. Ve adına Deli Orman demişler. Rüzgar estiği zaman böyle ağaçlar konuşuyormuş. The Lord of the Rings'in şeyi aklıma geldi. Filmi aklıma geldi. Şimdi Müjdat Eminoğlu bizi dinliyorsa bu hafta şöyle ben bakıyorum tabii. Ben meteodan bakıyorum da Müjdat'ın tahminlerini de tutuyor. Bu hafta salıdan sonra çarşamba perşembe yine yağmurlu mu gösteriyor? Bu yaz böyle mi geçecek bu sene bayağı? Allah ne bileyim. Müjdat Eminoğlu günaydınlar. İyi bir hafta diliyorum sana da. Tahminlerin varsa, tabii ki müsaitsen, zamanın varsa bizi bir bilgilendir bakalım. Yüce Ferhat Kuyumculuk Sinna Pırlanta. Güzel Edirne'nin en nadide altın ve pırlantaları şimdi Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve iki modern dükkanı ile Edirne'de kuyumcu dükkanı ile değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler ve saatler ve yüzükler ve küpeler tabii ki. Bütün ürünler kuyumcu dükkanında. İlaveten Sina pırlanta ile göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar, güzelliğinizi taşlarla taşlandıran yıldızlar kadar parlak en zarif pırlanta modelleri de yine Sina pırlanta Edirne'de. Aykut Saygun Bey'in iki dükkanı Edirne Salaşlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın tam karşısında olabilirsiniz. Aykut Saygun Bey'in Edirne Uzun Köprü, Manisa Akhisar, selamlar. Selim Olayhan, günaydın selam. Sıradaki parçayı ustam Sadık Ercan Caner ve fayansçı Güney'i de gelsin demiş. Gelsin sıracım. Baban nasıl bu arada? Dün babanın sohbetini yaptık. Zurna çalışmalarımız vardı. Nerede o eski zurnacılar, eski davulcular da yok ya, neyse. Ötüremedik ya biz o zurnayı bayağı. Şimdi baban müzik aletleriyle falan ilgili olduğu için aklıma geldi. Hatta sohbeti de oldu babanın, Ayhan'ım. O eski zurnalardan da yok aslında. Yekpare yapıyorlardı böyle tek. Dün bayağı bir müzik çalışmaları falan oldu da tabii sonuç itibariyle öttüre. Bir bak şimdi Orhan Ağam ne güzel yazmış Faganacı Yusuf. Bir insan da hayal kurmazsa benim için boş insandır. Hayal kuracağız tabii canım. Hayaller Paris. Gittiğimiz yer Yenice gibilerinden mesela. Hayal kurmak iyi oğlum, yani bence de iyi.

Δυστυχώς, φίλε μου Χασίμ, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια είναι η σωστή και ποιο είναι η καλή. Αυτό είναι ένα έργο που το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Δυστυχώς, τα χρόνια αυτά που ζούμε είναι τα πιο δύσκολα χρόνια. Τι Ρετζέπ, σωστά μοιάζεις. Στουτγκάρτσαν. Recep Bacanağım'a günaydınlar, Arzu Hanım günaydınlar. Onların bu hafta yoğun işleri vardı. Konuştum kendileriyle. 12 reklamlarından sonra Kartı Diyarkiyaz, AOX Xanti bir kombine bilet vereceğim. Siz hazır olun sorulara. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu kardeşim. Serhun günaydınlar, Yakup abim günaydın. Programdan sonra geçeceğim Yakup abi. Hem azıcık sohbet edelim, hem görüşelim. Müsaitlik vardır inşallah Yakup abim. Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında İskeçe'de Panagi Çağdar 69'da acılı gününüzde bir telefon kadar ve hassas günlerinizde yanınızda 7-24 saat cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar, apodiksler, timologyalar, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerini ve bütün işleri hallediyor. Üstleniyor sorumlulukla birlikte cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Her koşul ve mevsimde yine tabii ki sandalyeler ve çadır kurulumu, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme yine Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Daha detaylı bilgileri telefon numarayla birlikte e-maillerinde Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun diye yazıyorsunuz. Bitişik halde oradan istifade edebilirsiniz, yararlanabilirsiniz. 697-99-377-724 saat arayabileceğiniz telefon numarası cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu.

Yasin, bu martı Gürkan abinin tatil yaptığı yerdeki yüzme havuzuna konan martı mı? O mu gönderdi bu fotoğrafı? Taş gibi martı diye yazmış Golden Glass. Biliye senin Gürkan abin nerede şey yapacağını, tatil yapacağını. Kral FM Habakan demiş. Ya akba oğlum. Radyo Kral nerede? O martı nerede? Of. Eski Playboy'lara şaba diye geçmiş arkadaşlar gruptan. Kalmadı, kalmadı. Yasin, sana bir video göndereceğim ama sonra sileceksin, tamam mı? Ne eski davulcular, ne eski zurnacılar, ne de eski adamlar, ne de eski Playboy'lar, hiçbirinden kalmadı.

Coşkun Kaya kardeşim göndermiş paylaşımı. Haziran ayında tek beklentim bir avukatın gelip size dedenizin dedesinden 1 milyon dolar kaldı diye miras kaldı demesi demiş. Dedenin dedesinden 1820'li yıllarda yani. Ah tamam. Sezer günaydın, birkaç dakika kahvecik içerken Dobro Utro herkese demiş. Sen döndün mü İstanbul'dan?

Utkucuğum, Lütfoğlu Utku. Günaydın Ayşem abim, dinleyenlere şaba. Utku'dan, Lütfoğlu Utku'dan bütün dinleyicisine, Kral Radyo'nun dinleyicisine şaba. Aha! Hafta sonu iyi geçmiş.

yaşlandırıyor oğlum, ben boşuna biliyorum. Eski davulcular, eski zurnacılar yoktur. Eskiden zurna çalıyorlardı böyle. Bir nefeste bir makam. Elbet. Sevmedim kara gözüm, bir nefeste çalıyorlardı. Şimdi kara gözüm onu çalmak için zurnacı 10 kere nefes alıyor. Hey! İki ortaya bir kıyıya. Ali Bey, kasnak Ali Bey. Kasnaklı Bey. Aman Ali'den, aman. Dur Ali Bey'e. Sezer demiş ben hala Konstantinopoli'deyim. Kal orada.

kuvvetli izin hakkı tanıdı. Gözünü sevdim, Avrupa'sı neler yapıyor. Bakın buraya azıcık bayağı. Yani artık İsveç'te büyük anneler ve büyük babalar torunlarına bakmak için izinli. Yani izne çıkıyorlar ve ödemeli. Devlet ödeyecek onları. Sebep torunlara bakıyoruz, izne çıkacağız. Kaç para? 7000 avro aylık. Al. Stau, stau, stau. Never walk alone. Bizim burada da böyle be. Çattık belacıklara, çattık belacıklara. Paladay, dur bakayım. Bu ağaç meselesine bayağı bir yorum geldi. Eyvallah. Bağlayı sağ olasın. O da gördüğüm kadarıyla yaşlanmış artık, öttüremeye. Zurna, ne bileyim oğlum, yaşlanmadı da. İlgisizlik batırdı onu, ilgisizlik. Dünyadaki çıplak bisiklet turu yeniden Londra sokaklarındaymış. Nasıl yani? Ömer bir bağlansana bana. Sezer Londra'da yok şimdi, o İstanbul'da. Dünyada çıplak bisiklet turu düzenlenmiş hafta sonu Londra'da. Sayın mı bu muhabbetler bayağı? Dünyada ne oluyor vallahi bile. Bakın buraya bayağı, hiç bayağı, ah bayağı. Ne Cenevre zirvesi, ne UNESCO, ne Greenpeace. Ömer, Çorumlu Ömer. Ay Allah. Cemal dedeme şaba. Eyvallah Utkucu kardeşim, Cemal dedene bizden de çok selamlar, şabalar.

koskoca ağaç, sonra millet kessinler seni. Mesaj alınmıştır, tamam.

Böyle ufak ufak haberleri de paylaşıyoruz tabii sizinle. Sizin de böyle haberleriniz, güzel pozitif haberleriniz varsa kısaca gönderebilirsiniz. Churachayo tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na götüren 78 yaşındaki teknik direktör Dick Advocaat Almanya maçı başladıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. 7-1 mağlup olan Churachayo bu turnuvada tarihinin de ilk golünü kaydetmiş. Teşekkürler Mehmet Ali Bülent abi. Advocaat kimi çalıştırıyordu bir aralar Yasin?

0: Biraz sonra Dish Tony'de altın değerinde bir sıvı zeytinyağı, doğanın en saf hali. Sofraların vazgeçilmezi.
1: Aç bakalım bir.
0: Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, zeytinden kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlarıyla Dish Tony'de zeytinyağı fabrikası gerek Almanya'da gerek Yalın'da bütün yıl boyunca yağ satışları mevcut. www.vistonida.de'den iletişim bilgilerini Insta'dan Vistonida Olive Oil olarak takip edin. Yalınlı Kopter'a 698-74-51-656, 693-31-60-160. Vistonida Soğuk Sıkım Zeytinyağı Fabrikası Yalın'da.

0: ile müzik kervanı.
1: Proen Estasi'yi sağlu Ahmet Ustam. Yaka Bulmandıra'nın tam karşısında Ahmet Ustam'ız. Panagi Çaldari 94. Günlük doğal, lezzetli, kaliteli ve temiz malzemeleriyle sabahın duman üstünde sıcacık poğaçaları ve börekleri. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar da var. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar dükkanında hizmetinizde İfroen İstasi, Ahmet oğlu İsa oğlu Ahmet Ustam. Karıştırdım, Ahmet oğlu dedim, baksana. Panagi Çaldari 94, Facebook ve Instagram'da İfroen İstasi olarak takip edebilirsiniz. 2541-30-50-53, cep telefonu 693-63-65-628. Ayrıca siparişleriniz için Fagi, Volt, Box ve eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Kurular, tropitalar, zambonopita, lukanikopita, aplo, yemisto, acılı, kaşaropita ve pizzalar, çok çeşit tostlar. Çiğ olarak da alabilirsiniz bu ürünlerini. İfroen İstasi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 25 32 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

0: Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Kral Radyo sizin radyonuz. Recep Usta'm bugün biraz böyle içini döküyor gibi, ne anladım, mastura biraz böyle. Ne zaman pragmata. Demiş ki Recep Usta'm Stuttgart'tan, filamo ena pragma έχω καταλάβει σε αυτή τη ζωή. Θα είσαι αφασίας, χαλαρός και δεν σε νοιάζει τίποτα. Hayırdır Recep Aga, sen hafta sonu pek biraz şey galiba, böyle dalgalı mı geçti, ne oldu? Dinlenemedin mi, çalıştın mı? Yani gene hafta sonunda arbayt mı vardı? Abi millet dünyada baksana şey, Londra sokaklarında bisikletle gezmiş. Sen de gezseydin bisikletle birazcık. Ferdi Bey'e ve Adalet Hanım'a selamlar, saygılar güzel İskeç'imizden. Ankara Polatlı'ya merhabalar. Village Market, Seloro Gökçeler'de efendim 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlerinize ve iş yerlerine kadar servis var. 694 516 40-15 numaralı telefondan. Çalışma saatleri şöyle: her gün 7-11 arası, pazar günleri 9-12.30 arası. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatlarının yeni adresi A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Her damak tadına uygun lezzetler, çok çeşit tatlar her gün. Tazecik sürprizler ve kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Gökçeler'de Village Market Cedro'da. Yine aynı isimde Instagram'da da bulabilirsiniz. Gerek kampanyaları, gerek fırsatları. Village Market Cedro. Ayrıca Village Market Cedro'da rent-a-car, araba kiralama işleri de var. Bağlantıya geçiyorsunuz, gerekli bilgileri. Fiyat olarak da araba olarak da sizlere verecekler tabii ki. 694 516 4015 süpermarkette kazançlı alışverişin yeni adresi Village Market Selero Gökçeler'de. Ver bakayım onu. Heh. Dur bakayım, Recep Usta'm yazıyor, dayanamıyor bugün. Bugün diyor ben diyor. Katarlı bir travaya döper. Var pezim o. Recep Usta. Allah yardımcın olsun. Allah kolaylık versin ustacığım. Kolay gelsin. Fejrullah Ramadan ve Murat Hocam. İyi günler bakalım. İyi haftalar dinliyorum. Hüseyin Hacı Bedel. Mehmet Osman, Timur Buz. Boz. Hasanoğlu Güngör nerede bugün? Derya Arnavutoğlu. Kolay gelsin Deryacığım. Bilay Ahmetoğlu. Mutuş Coşkun. Esen Besimoğlu, Norveç, Murat Kaba, günaydınlar çocuklar. Elif Raif Hanımefendi, Aslı, sabahtan beri hiç tırmadın bak. Kolay gelsin Aslı, pazar günü çalıştı Aslı, çapa vardı, tütün çapası, çapa yaptı. Mesut Pingal Hollanda, Ali Hikmetoğlu, Selçuk Alioğlu, Adem Haskova, Cemil Ali Keheye, Almanya, İrfat Erdinç. Marhaba bakalım.

Melih hoş geldin. Selam Algı'daki Melih Hacı Hüseyin, Onur, Boyar. Melih çok çok selamlar Algı'daki Sedene de selamlar. Hayırlı işler bakalım Melih Hacı. Kolay gelsin. Napreş.

Mümin kime selam söyleyeyim? Söyle bakayım. Söyle selam sen de, selam bizden Haşim abim diye. Mümin'im kime söyleyeceğiz selamı? Yazsana mı oğlum? Kapuçino'm kime gönderirim? Ali Bey'e mi? Aylin'im merhabalar, selamlar bizden abim demiş. Babanla Aylin. Aa, kara moruk topluyorsunuz. Aa, dur bakayım yanlış görmeyeyim. Kara moruk, ha kirazmış Aylin'cim, tamam. Şaşkırdı Haşim abin gene. Çok çok selamlar, kolay gelsin. Yerli kirazlar çok güzel oldu şimdi, tam zamanı böyle. Mehmet Osman, neredesin be oğlum? Haşim abime şişama dedim. Erik ve vişneymiş, pardon, tamam. Hadi bereketli olsun, babacığına çok selamlar. Erik ve vişne. Öf öf öf öf öf öf.

İyi yayınlar abicim, çok iş var bugün, yetişemeyiz. Her zaman söylüyorum Mehmet'im, gözünüz işinizde, kulağınız Kral Radyo'da olsun, sizin radyonuzda olsun. Hayırlı işler diliyorum Mehmet, kolay gelsin. 15 derece şu an, hafta sonu çok sıcak olacak, 35'leri göreceğiz. Almanya'da mı sıcak olacak, bizim burada mı sıcak olacak? Mehmet Ali Birent abi. Eyvallah Mehmet'im, kolay gelsin. Lay lay lay lay la la la lay la la la lay. Yaşa kız Aylin. Köylü milletin efendisidir. Tabii ki de hangi türkü istiyor babacığım, sor bakalım, hemen hazırlayayım onu. Yani yalnızız bugün stüdyoda. Efendim 5 tane sponsorumu yazıyorsunuz. İlk yazana kombine bilet veriyorum. Auxixant futbol takımından. Diğerki yaz yani. 2026-2027 yılı, 60 yılı tamamladık futbol hayatımızda, şehrimizin takımı. 5 tane sponsorumu yazan ve ilk gönderen dinleyicime yine bir kombine veriyorum. Almanya'da olacakmış hafta sonu, 35 derece. Of of of of. Eskiden siz diyordunuz hani bize de Almanya'da yollayın güneş diye. Şimdi biz size diyoruz bize de yollayın güneş diye. Mevsimler de değişti. İnsanlar da değişti. 5 tane sponsorumu yazın. İlk gönderene kombineyi veriyorum. Aux Xanthi. Telefon Vesteden Perihan, züccaciyemiz Tiraz 3'te.

Lay. Köstere'ye, Otmanörne, İhtiyar Mahalle'ye, Horozlu'ya, Dolapan'a, Salıncağı, İsimeren'e, Hasangedi'ye, Cafer Mahalle'ye, Deli Musa'ya, Kaşıkçılar'a, Gelin Mezarı'na, Karaçukur'a, Han Mahalle'ye, Ali Kehaya Mahallesi'ne selam olsun.

Hayır, benim söylediğim sponsorlarımız, reklamlarda olanları değil. Benim programda söylediğim sponsorlardan 5 tanesini yazıyorsunuz. Ve kombineyi anında kapıyorsunuz. 2026-2027 yılı kombine biletleri. Yusuf Aga, kahve molası. Afiyet olsun. Şükrü dayı.

Mehmet Ali abi, Bülent abi şimdi ortaya karışık yapmış. Şimdi bu Korgentik salata gibi olmuş. Home House, Sevinç Market, Babo, Karıncılar Market, Ahmet Usta, Paça. Nine. Ah zo, nine.

Benden de babacığına çok çok selamlarımı ilet. Saygılar, selamlar de. Melih Hacı'dan Seden'e bir şaba gönder abicim, son bugün. Son bugün derken geliyorsunuz mu Melih? Melih Hacı'dan Seden Usta'ya şaba. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Nur Ertürk hazır sırada. Herzlichen Glückwunsch. Tebrik ederim. Herzlichen Glückwunsch. Günaydın Aşım abi. Nasılsın? İyi haftalar olsun. Ben iyiyim aslında. Sen nasılsın? Biber çapası nasıl gitti dün?

İstek Bobo 1, Terry Home 2, İsa Ahmet Bugaçacımız 3, Sevinç Market 4, Saatoğlu Günay 5. Tebrik ederim Aslı. Biber çapasını da okuyacaktım, o da sponsor mu diye.

Tayfun, Selim. Ne yaparsınız bakalım be kızanlar? Recep Usta, ismini de yazsana be. Bile mu Kasim, θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στην κόρη μου. Σήμερα έχει κάνει τη φίτηση της στο σχολείο και είναι άριστη. Θα ήθελα να του πεις στο ράδιο, ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου στην κορούλα μου, η μοναδική μου αγάπη. Γιασά, γιασά, γιασά. Tebrik ederim Recep Usta. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Tebrik ederim. Şikaritirya. Congratulations. Bravo. Berketim hoş geldin. Tülay'dan abi kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Diye güzel bir mesaj göndermiş Berket Çilingir. Sağ ol canım benim. Yaz Yusuf yaz. Warrior Plus, Barış Bobo Bekir'den, Şeymi Lamarınaz, Gökçeler, Sevinç Market, Ahmet Bugaça Tostasi, Sait Boyacı. Güngör yarın. Bugün verdim bir diğer kez, yarın vereceğim yine. Yani yine bir kombine. 10 tane var elimde, 4 tanesini verdim. Teşekkür ederim. Katılımın için Güngör'üm. Yarın yine vereceğim kombine. İzar. Heh, İzar'ım tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Allah yolunu açık etsin. Recep Usta'm da sikaritirya. İzar. Bravo. Boğaziçi Üniversitesi'nden mi? Ver coşkuyu bakalım Ayşim abi. Benden sana 10 tane şaba. 10 tane. Birer eurodan 12 euro yapar. Yusuf ona göre. Bedava değil onlar. Hey hey.

Mümin Köy, teşekkürler. Ben teşekkür ederim Mümin'im. Bargan Mehmet, ne yapıyorsun bakalım adayı? Merhaba bakalım, ne yapıyorsun bakalım ya? Merhabayım bakalım. Selçuk Alioğlu'na Şam'a demiş. 3,5 euro bunlar. Tamam. Yeni taftatası varsa 5 euro. Seden abiye, Melih'e, bir de Onur'a selam yap. Şaba, Ela gözlüğümü onlara veya sevemedim kara gözlüğüm teşekkürler. Çaldık ya, sevemedim kara gözlüğüm bayağı mumin. Sen nereden tanıyorsun adamları?

Şu adamlardaki terbiyeye, disipline bir bakar mısınız ya? Japonya milli takımı Hollanda ile oynadığı maçın ardından soyunma odasını temizleyerek stattan ayrıldı. Bir diyeceğim kalmadı. Şu disipline, şu terbiyeye bakar mısınız? Şu hayat felsefesini.

0: Hayır, hayır.
1: Yeliz Mehmet hanımefendi yine güzel çiçekleriyle birlikte acaba mutfağında mı? Sabah sabah yemekler yapıldı mı erkencikten böyle? Ah işte bu be. Bir salata, patlıcan, acı biber, çuçka biberi, dolmalık biber, bir de domati. Yap onlardan bir türlü yemek. Bir de domates salatası yanına. Üstüne bir de Winston kahveyle beraber. Ya bir cugara. Mehmet Bargan. Vallahi en güzel bereket bu bereket Mehmet Bargan'ım. Çuçkalar yakıyor mu çuçkalar? Acı mı onlar?

0: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Çocuklarla zehir gibi diye Mehmet Vargan. Zehir. Riii. Onun yarısını yedin mi var ya vallahi bile geleceğinden iskeçeden koşarak gelirsin. Aferin Mehmet Vargan, yetiştirmiş vallahi. Merhabalar, iyi yayınlar. Gencali'den Çapacılara kolay gelsin. Aygül Hanım kolay gelsin efendim Gencali'de ve minimum tarlalarında, bahçelerinde toprak işiyle, çapayla uğraşanlara kolaylıklar diliyoruz. Radyo Kral'dan ve bereketli olsun ürünleriniz inşallah. Allah buluttan saklasın. İşimiz ileri, şeytan geri, Utku'nun dediği gibi. Teşekkürler, sağ olun Aygül Hanım. Borya Plast, Stel Plast işbirliğiyle yepyeni yerinde Koyun Köyü'nde Karasenet Marketi'nin hemen yanında. Dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünlerin hepsi var. Ve tabii ki artık perakende satışlarla da başladılar geçen haftadan beri, iki haftadan beri. Yani Borya Plast'ın mağazasına, dükkanına gidiyorsunuz. Oradan da alışverişlerinizi gönül rahatlığı yapabilirsiniz. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda perakende satışlar olarak bulabilirsiniz. Tabii ki toptan da satış yapabiliyorsunuz ki yapıyorsunuz zaten Borya Plast'tan. Onlar 17 seneden beri mutlak tecrübeleriyle plastik sektöründe güvenilir isimler, uygun fiyatıyla birlikte. Borya Plast, Barış kardeşim. Lay lay lay lay lay lay. Bölgeniz ve Balkanların en güçlü, en güvenilir şirketi olan Ster Plus'ın da ana bayisi bu arada. Hayatınızı kolaylaştıran çözümleriyle hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsileri, masa örtleri, trapezyum mandilolar, plastik tabaklar, çatal, kaşık, bıçak, bardak ve plastik poşetlerin hepsi yine perakende satışlarıyla Borya Plus'ta. Instagram'da Borya Plast Cash & Carry olarak takip edin. 2541-021-404 693-3168-949 telefon numarası. Instagram'da takipte hemen alın. Lay lay lay lay. Ne olmuş gene Selanik'te bakalım be Yusuf abi. Ha öyle mi? Mehmet Bargan'dan Aygül Köse'ye çok selamlar. Ne bileyim oğlum ben. Hanımefendi mesaj yazmış, çalışıyorlar. Bravo size. Bravo Mehmet'im. Perikom züccaciyecimiz. Tiraz 3'te 40 wattlık pervaneler 20 euro. 90 wattlık pervaneler 38 euro. Tostiera Lefki 15 euro. Apostra Metallica 11 euro. Ve Gastra oval kapaklı tepsi 38 santimlik 13 euro sadece. Tiraz 3'te züccaciyecimiz. Seden ve Perikan'da, Perikom'da. Perihom'un sahipleri Perihan ve Seden tüm müşterilerine ve Kral Efendi dinleyicisine bereketli, keyifli bir yaz sezonu da diliyor. Sağ olun gençler. Tosteki Tubaba hafta sonu yorgun herhalde, bugün kendine gelemiyor mu? My friend Seydan İdris. Pazartesiler hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde Bobo. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok geniş menüsüyle, çok çok çeşitli içecekleriyle Tosteki Tu Bobo Seydan İdris, bereketi Bekirli ve ciğer şiş. Hey ustamı Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak da bulabilirsiniz. Telefon numaraları orada var. Ben yine bir hatırlatayım. 2534-031-202 698-75-96-105 Bekirli Pereketi Tosteki Tubobo Seydan İdris. Öyle mi? Bakacağız onlara da. Dükkan açtığımızda reklamımız kateftiyen sana. Ne dükkanı açmayı düşünüyorsun Mehmet Osman? Abi canım anlaşırız. Elimizden geleni yaparız. Bütün dünya öğrensin Mehmet'im. Dükkanınızı. Ot elektrikçimiz Ahmet Sami Ustam. Elektrolojik Haftaki Newton. Arabanızın elektriği, ceryan işleri. Bizden sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden olsun diyor Ahmet Sami Ustam. Ot elektrikte son nokta. Aracınızın bütün elektrik ceryan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mizah, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü iki tane yeni klima makinesiyle elektronik olarak bilgisayarla klimalarınızı temizliyor, sıvılarını kontrol ediyor, gerekirse değiştiriyor. İki tane yeni makine aldı Ahmet Sami Ustam. Klima işi artık ondan soruluyor araçlarınız için. Hey. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız doğru adres, uygun fiyatlar Ot Elektrikçisi Ahmet Sami Usta'da. İyi dersin başımda nerede diye soruyorsunuz. Duydum sizi. Termal Kuşlu Soktoy Soktoy Vuruyor. Benzinci Aral'ın bir dizin yanında. İskeçe'den Kavala'ya doğru çıkarken o istikamette hemen sağ tarafta göreceksiniz. Ahmet Sami İletrologos Aftaki Newton diye yazıyor. Elektrik elektronik yedek parçaları da bulabilirsiniz. Oto elektrik aksesuarları da var ustamız Ahmet Sami'de. Benzinci Aral'ın bir dizin yanında ustam. Instagram sam.electrician 693-979-2743. Sami Ustam, İlektrologos Aftaki Newton. Kar. Boruculuk işi. Mehmet Osman. Yaparız tabii ki. Bu yaz mı açacaksınız yoksa kışa doğru mu? Ne zaman kısmetse Mehmet Osman. Dükkanınız.

0: η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar, yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
6: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
7: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
6: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
7: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446, telefon 25 41 021 831. Santi.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Usulca usulca işlerim var. Bizim abi Orkan Agacım. Avet muhasse şevu vulet va kuşevu. Nasılca bunun anlamı ya, yani Türkçe açılımı. Hava açtık. Şimdi

90-60 Fagana. Hayır be, şey Fagana değil de dur karıştırdım. Vallahi bile karıştırdım. Düğün sezonunda yine söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi getir yeniyi götür kampanyası. Güneş Gold'da tabii ki. İskeçimizde kuyumculuğumuz Güneş Gold. Hem yanınızda hem yarınınızda. Yatırım olarak da konuşabilirsiniz Atilla Bey'le. Güneş Gold Mihail Karoğlu 22 A'da. Böyle Yusuf Katalatos'a Fagana'dan altın bulursan hemen Güneş Gold'a gidiyoruz. Tamam mı? Belki eski Nazi altınlarını bulabilirsin oğlum. Külçe külçe. İkinci Dünya Savaşı'nda kaçarken buradan bıraktılar onları. 90-60-90. Külçeler altın. İsmail YK bugün yeterince dinlettiğimi zannediyorum. Bunu dinletmeyeceğim cicileri bicileri. Yarın sabah 7.30'da çalacağım bu şarkıyı.

6995-71-01 cep telefonu, Güneş Gold, Kalkonoli 22 A'da zarafetin ve mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve de en çok da kazancın, şehrimiz İçkeçe'deki yeni ve değerli adresi Güneş Gold.

Bizim köyden şey de orada çalıyor. İsmail Yakar'la birlikte çalışıyor. Aa bak ismini unutmuşum arkadaş. Sayıroğlu Günay efendim. Günay kardeşimiz Paragi Çaldar 124'te. İskeçemizde www. İsmail Yakar'ın dediği gibi www. Ergalia.kromata.gr. Kat markasının bütün ürünleri, makinaları ve yedek parçaları. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları. Drostik markasının bütün ürünleri. Fayans kesme makinelerinin en küçüğünden, en ufağından, en büyüğüne kadar. Saydolu Günay'da 15 kilogramlık ekolojik boyalarda sadece 35 euro. Her çeşit boyaları bulabilirsiniz. Pelokrom özellikle. İşleriniz Saydolu'nun malzemeleriyle fark yaratacaktır. Güvenli işiniz ve dayanıklılıkta her projeniz için Saydolu Günay.

harika Rumeli Trakya türküleri de olmasa işimiz duman. Rai ile bugün programı saat 1'de bitiriyoruz efendim. Sponsorlarımızla görüşmelerimiz var. O görüşmeleri bir gerçekleştirmemiz lazım. Canlarım ciğerlerim sağ olun yine. Yarın yine bir hediye vereceğiz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
4: Sakarpaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
4: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541 06 6309. Cep telefonu 6977 43 1351.

0: FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 25 32 111 064.

αγάπησα και ό,τι μ' άρεσε ούτε το κράτησα, ούτε με κράτησε.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boyama

0: Kadıköy arasında. Telefon 25 41 0 31 815. Cep 6 93 67 38 490.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25 41 0 264 15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez halde. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi

Zindan iki Ece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Daha ölmedim.

Ey dert dinler bugün maruzat, çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kime de azat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem, anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin, köpük köpük duman duman erisin, duman duman erisin.

Ana rahmi dahi şu bizim koğuş, karanlığındadır yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu teker kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Ebed bizimdir.

Evet sevgili dostlar, nedir ne değildir? Öylesine zorlu, öylesine bir çaba ve güç mahsulüdür ki bu yapıt. Sanat içinde devrim, kültür içinde evrim ilkeleriyle doğmuştur. Bu denli içe dönük, kısıtlı yaşam sürecimiz içinde kültürel sanat anlayışımızın bir yapıtıdır bu. Gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halkımıza bizleriz ki, sizler için hazırladığımız bu yepyeni albümü gelin beraberce izleyelim. Nedir?

يلي قلنا الشيطان جاتي.

θέλω να ξεχάσω.